Aksal düş, düş içi kemaman çişt. Aksal düş içi kemaman çişt. Aksal düş içi kemaman çişt.